olunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başyazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: kararlı açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır.

0: FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95, beşler sucuk kangal kilogram 699.95, yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın baş yazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla

0: Biyoloji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik.

0: gençlik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Chery Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94. Chery.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.

0: zogoturizm.com.tr.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: bitti.
1: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Müzikal takınız Kupa FM'de film arasına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Ben Tuncay Saran. Bugün yine harika şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasında neler olup bittiğine şöyle bir bakacağız. Vizyonda kayda değer filmler varsa onlara da şöyle bir göz atmış olacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 9696. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman

0: Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Bugün sizlerle tek solukta izlenebilecek sinema kalitesinde bazı dizilerden bahsetmek istiyorum. Televizyon tarihinin en iyi mini dizileri. Karakter gelişimi için yeterli zamanı sunarken temposundan da ödün vermeyen en başarılı mini dizileri bir araya getirdik arkadaşlar. Onlardan bir tanesi 2001 yılı yapımı Band of Brothers. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan yapımlar arasında özel bir yere sahip olan bu efsane mini dizi, Amerikan ordusunun 101. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı Easy Company birliğinin savaş boyunca yaşadıklarını anlatıyor. İzleyenler zaten biliyorlardır kalitesini. İzlemeyenlere de bu tür yapımlardan hoşlananlar için buradan tavsiye etmiş olalım. Ve 7. sıramıza geçelim. 7. sırada 2020 yılı yapımı The Nest isimli yapım yer alıyor arkadaşlar. Glasgow'da konforlu bir yaşam süren Dan ve Emily çifti çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek isterken ekonomik sıkıntılar yaşayan 18 yaşındaki Kaya ile tanışır. Taşıyıcı annelik üzerine yapılan anlaşma tarafları aynı çatı altında buluşturur, ancak Kaya'nın geçmişine dair gizemler ortaya çıktıkça olaylar beklenmedik bir psikolojik gerilime dönüşür.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağı, sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi
6: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
10: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
12: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Kahvesine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün diziler dünyasının, evreninin en başarılı mini dizilerinden bazılarını sizlerle paylaşıyorduk. İzlemeyenlere de tavsiyeler de bulunmuş oluyoruz. Efendim 6'ya gelince karşımıza 13 çıkıyor. 2016 yılı yapımı 13 şöyle. 13 yaşında kaçırılan Ivy Moxham tam 13 yıl boyunca tutulduğu yerden kaçmayı başardığında artık 26 yaşındadır başlangıçta. Herkes onun yalnızca bir mağdur olduğunu düşünür fakat soruşturma ilerledikçe anlattığı hikayedeki çelişkiler dikkat çekmeye başlar. 5 numarada Candy isimli diziyi görüyoruz. 1980'li yılların Texas'ında geçen gerçek olaylardan uyarlanan yapım, dışarıdan örnek bir eş ve anne gibi görünen Candy, Montgomery'nin komşusu Betty Gore'u öldürmesiyle başlayan süreci konu alıyor. Listemizin geri kalan kısmına biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi şarkılarımız sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi arttırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başı

0: Yazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Film arasıyla devam ediyoruz. Küpe FM'de efendim. Bugün televizyon dünyasının önemli kısa dizilerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kısa yani kimisi 5 bölümlük, kimisi 7 bölümlük, kimisi 10 bölümlükler ama tek sezonluk diziler bunlar. 8 farklı diziden bahsediyoruz bugün. 5'e kadar gelmiştik. 4 ile devam edeceğiz şimdi. 4 numarada The North Water isimli bir dizi var. 2021 yılı yapımı. 1859 yılında Arktik sularına açılan bir balina avlama gemisinde yolları kesişen eski bir askeri cerrahla acımasız zıpkıncı Henry Drax hikayenin merkezinde yer alıyor. Gemide yaşanan bir cinayetin ardından olaylar yalnızca doğaya karşı değil, insanın karanlık yönlerine karşı verilen bir mücadeleye dönüşüyor. 3 numaraya gelelim. 3 numarada 2018 yıl yapımı Patrick Melrose dizisini görüyoruz. Edward St. Aubrey'nin yarı otobiyografik romanından uyarlanan dizi, çocukluk travmalarıyla mücadele eden Patrick Melrose'un hayatını farklı dönemler üzerinden anlatıyor.

0: Tüpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe

Film Arası'na devam ediyoruz. Küp FM'de bugün diziler dünyasındayız arkadaşlar. Diziler dünyasında böyle sadece bir sezondan oluşan ama gerçekten de izleyiciler üzerinde derin etkiler bırakan, beğenilmiş olan dizilerden bahsediyoruz. Başarılı tek sezonluk, yani kısa dizileri ele alıyoruz. 8 dizilik bir listemiz vardı. İlk 2 kaldı sadece. Bu 2 diziden de bahsedip bu dosyamızı kapatacağız. 2 numarada The Narrow Road to Deep North isimli dizi var. Yeni bir dizi sayılır. 2025 yılı yapımı. Richard Flanagan'ın ödüllü romanından uyarlanmış Avustralya yapımı bir savaş draması. Japon esir kampında çalışmaya zorlanan genç cerrah Doringo Evans'ın yaşamına odaklanıyor bu başarılı dizi. Ve bir numarada benim de ayıla bayıla izlediğim gerçekten de çok çok başarılı bir mini dizi var. Çernobil arkadaşlar. 2019 yılında yapılmış bir dizi arkadaşlar Çernobil. 1986 yılında meydana gelen Çernobil faciasını konu alıyor. O süreci anlatıyor. Mini dizi formatının zirve noktalarından birisi olarak kabul ediliyor. Patlamanın ardından yaşanan kriz, bürokratik ihmaller ve gerçeklerin gizlenmesinin sonuçları çarpıcı bir şekilde aktarılıyor. Gerçekten de inanılmaz kaliteli bir seyirlik Çernobil mini dizisi arkadaşlar. Hala izlememiş olanlar varsa mutlaka şöyle bir baksınlar deriz.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95, tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95, Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95, Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Kartlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.

Walter Mitty'nin gizli yaşamını izlemiş miydiniz arkadaşlar? The Secret Life of Walter Mitty. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok aşırı derecede meşhur bir film değil ama çok bilinmeyen bir film de değil. Ortalarda bir yerde gibi hissediyorum. O yüzden şöyle bir tavsiye edeyim dedim. Haftanın film tavsiyesi olmuş olsun. Ben Stiller filmin başrollerinde arkadaşlar. Walter Mitty'nin gizli yaşamında fantezi dünyasında sessiz sedasız bir hayat süren, tirajı yüksek Life dergisinin fotoğraf arşivinde çalışmakta olan Walter kendini hiç beklenmeyen bir maceranın içinde buluyor. Yeni iş arkadaşı Cheryl'la masumca flört etmeye başlamasının sonrasında hayatı hayalindeki sevgilinin gerçeğe dönüşmesiyle değişiyor. Cheryl onun uzun süredir düşlediği aşkın vücut bulduğu insandır, ancak Walter büyüsünün bozulacağını düşündüğünden hislerini Cheryl'a açıklamakta tereddüt etmektedir. Bir yandan da derginin artık yalnızca internetten yayın yapacağı haberini alması onu işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya getirecek. Derginin basılı yayın hayatına veda edeceği son sayısında çıkması planlanan önemli bir fotoğrafın yok olmasıyla işler karışır. Walter'ı ve Shirley'i akıl almaz olaylar ve sürpriz gelişmeler beklemektedir. Müziği de çok hoştu bu arada, onu da belirtmek gerekiyor. Özellikle fotoğrafçılıkla, fotoğraf çekmekle aranız iyiyse mutlaka kaçırmayın. Filmin görselliği bir muhteşem akıp gidiyor arkadaşlar. Dünyanın farklı yerlerinden muhteşem manzaralar görüyorsunuz filmde. İzlerseniz bence keyifli vakit geçireceksiniz. Walter Mitty'nin gizli yaşamı.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

Efendi film arasının sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum ki keyifli vakit geçirmişsinizdir. Güzel şarkılarımız eşliğinde aynı zamanda sinema dünyasından ilginizi çekebilecek içeriklerimizle birlikte efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

6 Haziran 2026 Cumartesi gününde ben Mehmet Ali Ayaroğlu sizlerleyim. Hafta sonu geldi ve hafta sonu tatilinin ilk gününde beraberiz. Çalışanlara bu arada çok kolaylıklar, tatilde olanlara da keyifli tatiller diliyoruz. Hadise ile devam edeceğiz. Ara Beni adını verdiği şarkısı şimdi radyolarınızda.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

müziğin en sevilen yıldızları Küpe FM'de olmaya devam ediyor ve cumartesi gününde Kırlar adını verdiği ilk albümüyle Aleyna Tilki burada olacak sevgili dinleyiciler. En gerçek, en saf duygularımla bir albüm bırakıyorum diyor size müzikseverlere. Aleyna Tilki Küpe FM'de.

0: Kulpe FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2.135.000 liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de sırada sevgili Gülşen burada olacak. Sevilen sesiyle acısı bile balla cumartesi gününde. Yarın.

Müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın baş yazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Türk pop müziğinin sevilen yıldızları bizlerle buluşmaya devam ederken sevgili Göksel burada olacak şimdi. Ayrılıyoruz adını verdiği şarkısı cumartesi gününde radyonuzda. Her

0: FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.

0: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Selam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de sırada Gökhan Türkmen'le ilerlemeye devam edeceğiz. Ezberime adını verdiği şarkısı radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonu tatilinin ilk günü cumartesi gününde ilerlemeye devam ediyoruz ve bir yandan da bugün çalışanlar da var. Onlara da buradan kolaylıklar diliyorum. Mert Demir radyonuzda olacak şimdi. Biterse Hatıran adını verdiği şarkısı radyolarınızda.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Bir reklam.
2: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 mililitre çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, bio mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
1: Bir reklam.

radyonuz Küpe FM'de artık noktalama vakti geldi. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. 6 Haziran 2026 Cumartesi gününde beraberdik. Mabel Matiz'le noktalayalım. Dağılıyorum olaysız adını verdiği şarkısı şimdi radyonuzda.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53
3: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese güzel bir cumartesi günü diliyorum ve tabii ki inşallah dilediğimiz gibi geçen bir hafta sonundayızdır. Güzel yürüyüşler, tatlı sohbetler, arkadaşlarla buluşmalar ve belki de hafta sonu çalışanlar için hayırlı mesailer diyorum ve ilk şarkıyla da programı başlatıyorum.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin

0: Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Mirkelam'la devam edeceğiz. Şimdi Mirkelam'dan her gece dinleyeceğiz. Bu arada araştırmalar günde 7000 adım atan herkesin 2000 adım yürüyenlere kıyasla daha düşük sağlık risklerine sahip olduğunu ortaya koymuş. 7000 adım attığınızda tüm nedenlere bağlı ölüm riskleri, kalp damar hastalıkları falanlar filanlar hepsinin riskleri azalabiliyormuş. Mirkelam'ın koşmasından geldik buraya ama ne yapıyorum zaten hep bahsediyorum bundan çünkü kendimi de motive etmiyorum. Çalışıyorum. Ayrıca günde 35 dakika yürümek en güçlü antidepresan etkilerden birini sağlıyormuş. Ne yapıyoruz? Durmuyoruz. Yürüyoruz ve Mirkelam her gece.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tekros'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tekros.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
8: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
9: Çeri.

Çelik var sırada. Çelik'in çok sevdiğim şarkısı Hercai'yi dinleyeceğiz. Gideceğiz 90'lara. Çelik geçen gün doğum gününde fotoğraf paylaşmış. 60'ı bulduk yazmış. Deniz kenarında bir fotoğrafı, yanında da kocaman bir 60 sayısı. Doğum günlerinde şeylerde pastanın üzerinde olur ya, nice senelere diyorum vay be Çelik 60 yaşında olmuş mu? Zaman ne çabuk geçiyor dedikten sonra sözü Çelik'e bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başyazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Edis'le çek tetiğiyle devam edelim. Bu arada iş dünyasında 40 yaş krizi büyüyor diyorlar. Şöyle, Türkiye'de iş dünyasının en görünmeyen krizlerinden biri bu. 40 yaş üstü profesyoneller yıllarca biriktirdikleri deneyime rağmen iş piyasasında sistem dışına itiliyor. İşini kaybeden binlerce eski beyaz yakalı artık fazla maliyetli, fazla kıdemli ya da fazla yaşlı görülüyor. Halbuki emekliliklerine de 20-25 yıl var deniyor. İş dünyası gerçekten de zor. Dedikten sonra söz müzikte.

Kenan Doğulu'yla Aşk Kokusu'yla devam edelim şimdi. Efendim aşk biliyorsunuz ki yaz aylarında birazcık daha fazla olur etrafta. Neden derseniz tabii ki yani işte gelince bahar ayları gevşer, gönül yayları diye boşuna dememişler. İnşallah bu sene aşkı arayan herkes ya da kaybetmiş olan herkes bir kez daha bulur ya da belki de ilk kez aşık olacak olanlar, belki de şu an aşık olanlar vardır. Onlara da ne mutlu diyorum ve Kenan Doğulu.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
0: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Uyum beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 349.95, beşler sucuk kangal kilogram 699.95, yudum ayçiçek yağı 4 litre 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Mabel Matiz var sırada. Dağılıyorum olaysız diyecek Mabel Matiz. Bu arada Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takipçilerinizi Küpe FM'e ekliyorsunuz. Efendim ülkenizin, bölgenizin gündeminden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan, her şeyden haberdar oluyorsunuz. Konuklarımız da şuydu, buydu, ne yaşanıyor, ne gelişme var, hepsi sadece ve sadece Instagram'da Küpe FM sayfasında dedikten sonra söz yine müzikte.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın.
5: Tek

0: yeni yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Küpe FM reklam.

Afra ve Sefo ile devam edelim Aşiyan'la. Türkiye'nin en rahat meslekleri açıklanmış biliyor musunuz? Noter, influencer, ona şüphemiz yok zaten, yayıncı, DJ, hostes, emlakçı, diyetisyen, devlet memuru, psikoloj, söylerken bir heyecanlandım, psikoloj oldu. Neden? Çünkü bir de yaşam koçları var ya, onlar geldi aklıma, ama tabii ki psikologluk apayrı. Ve grafik tasarımcısı, bunlar en rahat meslekler. Bu arada psikologlara çok iş düşüyor çünkü psikolojisi bozuk çok da insan var. Ve işte efendim, her zaman olduğu gibi bu güzel cumartesi gününde müzikle devam ediyoruz.

0: Kulübe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın tekrar Küpe FM'de görüşene kadar. Efendim sizler hiçbir yere ayrılmayın çünkü en iyiler sadece ve sadece burada sizlerle olmaya devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Kulübü FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Hey sen, güne hazır mısın?

0: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başyazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan enerji
1: Orzakstan. Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı.

0: marka. Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi
3: Tekros'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
11: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başyazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Türkiye'dekiler başlıyor.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları. Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok konuşulan ve müzik listelerini alt üst eden 20 şarkısı şimdi tek bir adreste buluşuyor. Haftanın en iyileri, tahtını koruyanlar ve zirveye göz diken yepyeni hitlerle Zirvedekiler 20 başlıyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca müzik dünyasının kalbine yolculuk yapıyoruz. Hazırsanız 20 numaradan birazdan geri sayımı başlatacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi lise dışı kalan isimleri açıklayalım. Çıkardığı projelerle dijital platformlarda ve Spotify listelerinde zirvedeki yerini korumaya devam eden Sammy Cenk, Üzülmedim Ki isimli parçayla 8. haftasında bizlere veda ediyor.

albüm dinleme seansı formatıyla Türkiye'de bir ilke imza atan, Hey için özel bir buluşma gerçekleştiren 6000'in üzerinde başvuru yapılan gecede 60 hayranıyla bir araya gelen popstar Hadise, Labirent isimli parçayla liste dışı kalmaktan kurtulamıyor.

20 numara. Hafta boyunca dinlediniz, paylaştınız, listeleri salladınız. Şimdi ise hesaplaşma vakti. Müzik dünyasının en prestijli 20 basamağında bu hafta kimler düştü, kimler zirveye tırmandı? Sokağın sesini, ritmin ritmini tutan zirvedekiler 20 şu andan itibaren kulaklarınızda. Koltuklarınızı dik konuma getirin çünkü 20 numaradan zirveye giden yolculuk şimdi tam şu an başlıyor. Kariyerinin 10. yılını ve Kırlar albümünü kutlamak üzere dev bir konsere imza atan Kıbrıs sahnesi yapay zeka çıkışıyla müzik dünyasında yeni bir tartışma başlatan Aleyna Tilki'nin Oyuncak Gibi isimli parçası bu haftanın 20 numarasında.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla kontenjan

0: kulak çevirme, geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

0: 10 numara.
1: Benim dönemimde kıskandığım tek bir şarkı yok çünkü en iyilerini ben yapıyorum diyen Simge'nin Kalpsiz Bir Serseri isimli parçasını 19 numarada dinliyoruz.

2026 yazı için hazırladığı şarkıyı önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşturacak olan, uzun bir ara vermeden Şımarık şarkısıyla yaza giriş yapacak Derya Uluğ, Hani isimli parçayla bu haftanın 18 numarasında.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Kızılay maden suyu 6'lı 200 mililitre 49.95, tat küpü toz şeker 5 kilogram 189.95, Lipton Yellow Label çay 1000 gram 259.95, Red Bull 250 mililitre çeşitleri 46.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: 17 numara.
3: Alternatif pop ve elektronik dokunuşlar barındıran merakla beklenen yeni albümünün ilk sinyali niteliğindeki yeni şarkısını klibiyle birlikte yayımlayan Dağılıyorum Olaysız isimli parçayla Mabel Matiz bu haftanın 17 numarasında yer alıyor.

0: 16 numara.
1: Sosyal medyada ana son ve gel şarkılarıyla viral olan, yapay zeka ürünü olup olmadığıyla çok tartışılan Ankara Echoes ve Beni Al isimli parçaları bu haftanın 16 numarasında.

0: Kulübe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
10: 15 numara.
11: YouTube'da henüz ilk 24 saatini tamamlamadan 4 milyon izlenmeye yaklaşarak platformlar genelinde dikkat çeken, bir açılış performansı sergileyen, şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Manifest kızları başrol sensin diyecek 15 numaradan.

numara. Söz, müzik ve prodüktörlüğünü Yiğit Mahsuni'nin üstlendiği teklisiyle yayınlandığı andan itibaren Türkiye ve global listelerde rekor bir tırmanış gerçekleştiren Serkan Nişancı, Eller Üzer isimli parçayla 14 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

13 numara. Demo projelerinden ilham alan 9 şarkılık yeni albümüyle dijital platformlarda yayına giren albümde Mustafa Ceceli, Ozan Bayraş'a ve Mithat Can Özer gibi önemli müzisyenlerin düzenlemelerine yer veren Sezen Aksu, Ey Aşk isimli parçayla bu hafta 13 numaranın sahibi.

12 numara. Bir dizi projesi için hazırladığı şarkısı ve ardından çıkardığı peş peşe teklilerle dijital listelerde büyük bir ivme yakalayan APO Yeraltı isimli söz konusu parçasıyla bu haftanın 12 numarasında.

0: Küpe FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

11 numara. Duygusal ve melodik Türkçe rap dünyasının özgün isimlerinden olan Ahia'nın 8 şarkılık yeni stüdyo albümünden çıkardığı parçası Rüya Gibiydim bu hafta 11 numarada.

projesinin aslında gerçek bir insana değil, tamamen yapay zeka teknolojisine ait olduğunun ortaya çıkması ve şarkının dijital listleri alt üst etmesiyle gündemde olan Acıoğlu, İhtiyacım Var isimli parçasıyla 10 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: 9 numara.
1: 6 şarkıdan oluşan Pardon Mutluluklar adlı yeni EP çalışmasını müzikseverlerle buluşturan ve dijital listelerde milyonlarca dinlenmeye ulaşan Poezy, Uyuyamadın Değil Mi diyecek 9 numaradan.

0: FM 8 numara.
1: Haziran ayı başında dinleyicileriyle buluşturduğu yepyeni teklisi Yardım Et Allah'ım ve tüm hızıyla süren açık hava yaz turnesine devam eden Yeni Anadolu Müziği'nin yükselen yıldızı Emre Fel, Bir Güldün isimli parçayla bu hafta 8 numarada.

0: 7 numara.
1: Katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulunan Serkan Balkan'la ilişkilerine dair "biz evleneceğimizi oturduk albüm yaptık" diyerek esprili bir dille önceliklerinin her zaman müzik olduğunu belirten Hande Ünsal Umur Doma işbirliğindeki parçası "Gel" bu hafta

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Küpe FM reklam.

0: FM 6 numara.
1: Madonna ve The Rolling Stones gibi efsanelerin menajeri John Giddings'le el sıkışan ilk global arena konserlerini duyuran Manifest kızları Daha İyi isimli parçayla bu hafta 6 numaranın sahibi oluyor.

5 numara. Türk pop müziğinin efsane ismi Mustafa Sandal için hazırlanan Saygı albümünde yer alan Tek Geçerim Bu Kız Beni Görmeli mashup yorumuyla beğeni toplayan APO Ömrümle bu hafta 5 numarada.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri başladı. Son gün 9 Haziran. Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 249.95, Nivea deodorant bayan erkek 150 mililitre çeşitleri 149.95, hafif ve konforlu kamp koltuğu 349.95, bio mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95 TL'ye. Biçen market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

4 numara. Merakla beklenen marşı tek yüreği yayımlayan milli spor branşlarımızın başarılarından oluşan görüntülerle hazırladığı klibiyle de gündemde olan Semih Cenk çıkmaz bir sokakta diyecek 4 numaradan.

Playback müzikle kendisine yöneltilen soruya samimi ve dobra bir yanıt vererek biz half playback yapıyoruz. Arkadan şarkının belli kısımlarını açıyoruz. Biz de söylüyoruz ama komple çıplak ses performansına geçemedim diyen Blok 3, Kusura Bakma isimli parçayla bu haftanın 3 numarası.

Sosyal medyada şarkıları viral olan, gerçek bir insan olup olmadığı uzun süre tartışılan, yaptığı açıklamada yapay zeka olmadığını, isminin müstahar olduğunu, sözler, beste ve sesinde kendisine ait olduğunu söyleyen Mebrure ve Dilim isimli parça bu hafta en yüksek yeni giriş olarak zirvedekilere 2 numaradan dahil oluyor.

0: kararlı açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi
2: Tek Cross'ta fırsat rüzgarı esiyor. En sevdiğiniz markalarla muhteşem içecek festivali ve sepetinizi dolduracak çok alın az ödeyin avantajı başladı. Hem festival coşkusunu yaşamak hem de toptan fiyatları eve götürmek için hemen uğrayın. Tek Cross.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

İşte o an geldi. Saatlerdir heyecanla beklediğimiz haftanın en çok konuşulan, en çok dinlenen ve rakiplerini tek tek geride bırakarak zirveye adını altın harflerle yazdıran o ismi açıklama vakti. Günlerdir verdiğiniz oylar, dijital platformlardaki dinlemelerle geri sayımı tamamlıyoruz. Bu haftanın en büyüğü, zirvenin tek sahibi, zirvedekiler 20'nin bir numarası karşınızda. Çok yakın zamanda tamamı İngilizce olacak yeni bir single için çalışmalarını sürdüren, bundan sonraki süreçte global odaklı projelerine hız verecek olan, uluslararası müzik pazarında aktif şekilde yer almaya devam edecek Manifest kızlarının Ajda Pekkan düetli parçaları Hileli, zirvedekilerin bu haftaki değişmeyen yine bir numarası oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirveyi sahibine teslim ettik ama müzik dünyası asla durmuyor. Şimdiden kulisleri hareketlendiren, dijital platformları sallayan ve önümüzdeki hafta Zirvedekiler 20 listemize çok ama çok yüksek bir sıradan giriş yapacağı kesinleşen bir isim var. Önümüzdeki hafta listeleri alt üst etmeye gelen Elif Buse Doğan ve yepyeni şarkısı Yangın yeriyle gelecek hafta ilk kez bu mikrofonda olacak. Şimdiden yerinizi ayırtın, benden söylemesi.

Frekansımızın en özel saatlerinin, kelimelerin ve melodilerin zirveye tırmandığı bir Zirvedekiler programının daha sonuna geldik. Zamanı nasıl aktığını yine anlamadık ama biliyoruz ki kulaklarınızda kalan o güzel tınılar bir sonraki buluşmamıza kadar bizleri birbirimize bağlamaya yetecek. Önümüzdeki hafta yine hayatın içinden en zirve şarkılarla ve kaçırdığınız tüm isteklerle tam burada olacağım. O zamana kadar hepinize mutlu, huzur dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

Eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başyazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Alfa FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Zogoturizm.com.tr
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM.
3: Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın başyazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmada uyumak için sık başvurulan pembe gürültünün hafıza ve beyin gelişimi için kritik öneme sahip REM evresini 19 dakika kısaltabildiği ortaya çıktı. Uykuya dalmayı kolaylaştırdığı düşünülen beyaz ve pembe gürültü gibi durumlar üzerinde yapılan yeni bir araştırmada pembe gürültünün uykunun en önemli evrelerinden biri olan REM süresini azaltabildiği ortaya çıktı. Peki nedir bu renkli gürültü kavramı? Gürültü normal şartlarda uykuyu bölücü ve stresi artırıcı etkiye sahip olsa da aslında her gürültü sorun teşkil etmiyor. Farklı renklerdeki gürültüler kendinizi daha iyi hissetmenize ve hatta daha verimli çalışmanıza yardımcı oluyor. Örneğin dikkatinizi dağıtan şeyleri bastırmak için bir televizyonun monoton sesine ya da vantilatörün vızıltısına tekabül eden beyaz gürültüyü tercih edebilirsiniz. Pembe gürültü ise hafif yağmur, yaprak hışırtısı ya da sabit kalp atışıyla eşdeğer tutuluyor. Sleep dergisinde yayınlanan araştırma için gürültüyü uykuya yardımcı olması için hiç kullanmamış katılımcılar seçildi ve 5 farklı koşulda uykuları izlendi. Bunlardan ilki sessizlik, ikincisi uçak gürültüsü, üçüncüsü pembe gürültü, dördüncüsü uçak gürültüsü ve pembe gürültü. Beşincisi ise uçak gürültüsü ve kulak tıkacı oldu. Pembe gürültünün tek başına REM uykusunda 19 dakikalık bir azalmaya yol açtığı saptandı. Uçak gürültüsünün ise derin uykuda 23 dakika azalmaya yol açtığı ancak kulak tıkacının bu kaybı azalttığı tespit edildi. Uçak ve pembe gürültünün ise hem REM hem de derin uykuda bozukluğa yol açtığı görüldü. Katılımcıların 15 dakika daha uzun uyanık kaldığı, daha sık uyandığı ve uyku kalitesinin daha kötü olduğu belirlendi. Çalışmanın baş yazarı REM uykusunun hafızayı pekiştirmede ve beyni geliştirmede kritik olduğunu vurguluyor. Çocuklarının yetişkinlere göre daha uzun REM'de kalması nedeniyle riskin bu grupta daha yüksek olduğu ifade ediliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.